0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zboruva glas od na Turkiye.
4: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Ovda Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.

0: Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkije.
2: Gidare di Amurija Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
5: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: こちらは Türkiye の声ラジオです。
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
8: İç Türkiye hangi radyoya?
1: Ovde Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

yaptım bugün. Ne kadar alışmışım anladım canım. Bugün ilk defa

Esselamu Aleyküm, hürmetli radyo oğuluşlar. Anlavatkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygur çanıltışı. Bugün 2026 yılı 13. May Çarşembe. Hazır Ankara vakti çüştünken saat 1, Ürümçü vakti çüştünken saat 4. Hürmetli radyo oğuluşlar. Anlatışlarımızın her günü Ankara vakti çüştünken saat 1'den 2 gece, Ürümçü vakti çüştünken saat 4'ten 5 gece boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzun internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adresleri arkalık bir vastanlayalı isle. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçe, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle, uçurik, çigira halkıgan milli tenterbiyatçılarımız Katarlık programıla bab olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgır'ı riyasetçilik kılımım.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, hem de haberli anlayışçılar, bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmunları tümendikçe. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koyuk diplomatik faaliyetler dairesi de Astana'daki iki taraflık uçuruşlardınkin, Türkistan'da ötküzüldüğün Türk Devletler Teşkilatı'nın gayri resmi rehberler yığını katmışıdı. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti payitaht Astana'dan başlandı. Müstakillik sarayda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev bilen ayrım görüşkendinkin, mensepdeşi bilen birlikte Türkiye Kazakistan yukarı derecelik stratejilik hemkarlık kinişi yığınığa riyasetçilik kılıdı. Uçuruşta kengeytilgen stratejilik şiriklik seviyesindeki iki taraflık münasebetle her taraflımı bahalandı. Ve iki devlet otoristiki stratejilik münasebetini küçeytişki kartılgan kademle müzakir kılınıdı. Ziyaretin iktisadi tarafı da iki devlet oturusu bekitilgen 15 milyar dolarlık suğut sonumuz nişanı ve enerjiye sahasındaki hemkarlık turları aldın katadaki kün tertip maddeleri bulup hesaplandı. Bu dairede her kıl sahalarda yeni hemkarlık gelişimleri imzalanış kütülmekte. Bunun başka Erdoğan bilen Tokayev'in Türkiye, Kazakistan, Suudi Münbürge katlaşıp iki devlet Suudigerler bile uçuruşu ve meblağ seliş fırsatlarını bahalış mülçerlenmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'daki ziyaretini tamamlagandan kin Türk dünyasının menevi payitahtı Türkistan'a bardı. Bu yerde Türk Devletler Teşkilatı'nın gayri resmi rehberle yığını katnışıdı. Erdoğan'ın yığın dairesindeki nutkuda Ottur Şarkı'nın nöbetteki özgürüşlerini asas kıyan aldı, rayonluk ve yarışar karakterlik meseleler hakkında mühim signallarını bir iş kütülmekte. Yığın katlaşkan devlet ve hükümet başlıkları bilen iki taraflık uçuruşlarını mı ilip bardı. Hürmetlik radyo dinleyiciler, Türkiye-Ermeniye münasebetlerinin normal

Allaştırış müsabısında yeni kadem taşlanıldı. Türkiye Taşkı İşlam Ministerliği Bayanatçısı Uncu Keçeli, Türkiye bilen Ermeniya otursu günasvetlen normallaştırış dairesinde Bivast Soğudun başlaş kartılgan bürokratik teyarlıklarının 11. Mayıcı'ya tamamlanmalıqını bildirdi. Bayanatçı Keçeli, iki devlet otursu da 2022 yılından bu yana davamlaşı vatkan normallaş müsabısına ait şenşini aşırış kademlere kadar ictimai tarafı hesabıda bayanat ilan kıldı. Keçeli bayanatıda Bivast Soğudun yolu koyuş məqsidi verilgan bürokratik hizmetlerinin 2022 yılı 11. May itibarı bilen tamamlanğanlıqını qayt qılıp, yol koyulgan yeni belgeliminin təfsilatlarını ortaklaşdı. Yeni belgelim sayesinde Türkiye'den 3. bir devlet arqalıq Ermeniyaya bardığan, yakı oxşaş liniyanı işiltip Ermeniyaya'dan Türkiye'ye kildiğen mallarının ahırkı mənzili, yakı çıkış noktasını emde hüccetlerde Ermeniya Türkiye'de eskertiş mümkünçülükü yaratıldı. İki devlet oturuştu ki kuruqluq çigirasını içiş müsabısı üstünün toxtalgan keçeli ortak çigiran içiş üçün zürür boğan texnikilik ve bürokratik tayarlıqlarının davamlaşı vatqallıqını təkidledi. Keçeli Türkiye'nin rayondaki tinçlik tisavvurgu dikkatlerini tatıp, Cenubi Kavkaz'da daimlik tinçlik ve paravallıqını küçeytiş yönelişi de kolu keltürülgen tarihi fırsatının nuru astıda Türkiye rayonda iktizadi münasibetlerini terakki kıldırışka ve hemkarlıqını bütkül rayon devletleri bilen halıqlarının menfaat üçün tekim ilgirilişki töhfü koşun davamlaştırdı degen sözlerini işletti. Hürmetlik radyoanlıkçılar, Trump, Beijing'deki halkalık uçuruşta Xitay'nın Amerika karxallarına iş geçiş üçün besim işletmekçi. Amerika Prezidenti Donald Trump, Xitay ziyaretine katlaşıdığan Amerikalık yukur dərcilik rəhbərlərinin Suuda, Sünni İdrak, Tayvan ve İran uruş meselelerde xəvfi yukarı söhbət təyarlıq qılıvatqan bir pəytdə yeni Suud gelişimlerinin koyduk kəllikini bildirdi. Amerika Prezidenti Donald Trump bu hafta Beijing'de Xitay Devlet Reisi Xi Jinping bilen intayim muhim söhbet ütküzdüğallıqını ve Xitay'ın Amerika Soğudu dünyasıyla içiptişin talep kıldıqallıqını ifadildi. Trump, Seyşembi günü ictimai taratqıda emberligen uçurda özüge emrah boğan Amerika Soğudu dünyasına baş icraçı rehberlerine işaret kılıp, acayip bir rehber boğan Xitay Devlet Reisi Xi'din Xitay'ın içiptişini soraymen. Şundaq boğanda bu parasetlik insanla öz sehri küçün köstelisun ve Xitay Xalq Cumhuriyetini tekim yukur seviyeye kötürüşke yardım birelisun digen sözlerini işletti. Trump, Xitay ziyaretine Tesla'nın baş icraçısı Elon Musk, Alman'ın baş icraçısı Tim Cook, BlackRock'nun baş icraçısı Larry Fink ve Boeing'nin baş icraçısı Kelly Orr Tibrig'ni özüçüge alan Amerika'nın en çok şirketlerinin bazı rehberlerini teklif kıldı. Bu rehberlerinin Beijing bilen soğudu gelişimleri ve sitiviliş toxtamlarını kolu keltürüşke kartılgan yığılığa katnış kütülmekte. Başlıkla uçuruşunun kün tertipi soğuda Sünni İdrak, eksport çeklemesi, Tayvan ve İran uruş meselelerini yüz içi kaldı. İki taraf Sünni İdrak teknikisi, imbargola ve nadir tuprak elementleri eksportu münasibetlik hepdilerden bu yan küçüğü batkan ciddiçilikdinkin söhbet ütküzüşü aldı durmakta. Hürmetlik radyoanlıkçılar, Trump, İran meselesi de Xi Jinping'in yardımına ihtiyacı yokluğunu etti. Amerika Prezidenti Donald Trump, Xitay ziyareti jarayanında Xitay Devlet Reisi Xi Jinping bilen İran uruşunu müzakere kıldığını, ama Beijing'in yardımına ihtiyacı yokluğunu bildirdi. İki rehberinin soğudu ciddiçilikke ve Amerika İsrailiyanın İran'a karşı uruşu ilip berilip, aradan 6 aydın artık vakit ötkendinkin tuncu kütüm 100-100 görüşü kütülmekte. Trump tokunuşu ahırlaştırış kartılgan diplomatik tirişallıkla tuyuk yolu kirip kalan bir pette Beijing'de ziyaretti buludu. Xitay İran bilen boğan yakın münasifetini davamlaştırıp atkan bulup, İran nüftüden asaslıq sitivalgıçılar arasında oran ilip gelmekte. Hürmetlik radyoanlıkçılar, New York Vakti gazete İston yazgıçısı İsrailiyanın tutup duruş sistemisi de Palestinliklerinin kenk önemlik cinsi horlaş kuşurağı atkallıqını yazdı. New York Vakti gazetinin İston yazgıçısı Nikolas Kristof ilan kıygan yakın kamakalısı da

Selim Katarlıkla Nəh Meydan tekşiriş doktatlarına asaslanan Kristop İsrailiye rehberlerinin bivasıda ve aşkarı buyruk belgelikliğe ait görünürlük paket bulmuşu mu? Sistemilik cinsi zorabalılık ve cinsi kıynaşının İsrailiye hepsizlik mekanizmının ülkemlik meşgulat tertibine alınıp kağıllıkını ilgir sürgen. Şunu bilen birge makalede sabık tutkullarının koyup berilgenden kin öz geçmişlerini amma aşkarlamaslık doğrusu da dairler terpidin tehdit kuşurgallıkı tepsili bayan kılıngan.

damın boldi. İsrailiyanın uruş toqtuş kelişimge xilap aldı Livanın janubi qiyğa hujumlarda az digende 14 kişi hayatını ayrıldı. Qazaq qiyğalar arasida Nibatiya rayonunun oqşumağan nuqtalardaki tibbi xadımla Livanın bir eskiri ve puqralamı bar. Livan devletlik haber agentliğinin haberine qaraganda Kifar Duninadiki bir üyge keçidi qilingan hujumda 6 kişi öldü. Livan'da 2 Mart'tan bu yan İsrailiyanın hücumlarda hayatını ayrılganların sani 2840'tan aştı. Hürmetli radio dinleyiciler, Fransiya xanta virüs yuqumida mutasiya xavfinin inatamestikini ilan kıldı. Fransiya dairleri Meve Ondios namlıq sayahat parıqtudaki yuqum bilan münasibetlik xanta virüs turunun mutasiyaga yani özgürüşke uçurgan uçurmağallıqının texi inatamestikini etdi. Sahiya ministri Stefan Rest dairelerinin nispeten hatırcam işgeldikini, ama toluk tekşürüş neticesini yenil kütüb atkallıqını bildirdi. Dünya Sahiya Teşkilatı hazırgıca virüs türüde normalsız bir ahvalına bağlıqını köstüb verdiğin delil tepilmağallıqını tutudu. Bu yuqumdan ilgiri Argentina'da körülgen endi xanti virüsü türü bilen münasibetlik işgeldiki perez kılınmaqda. Dünya Sağlık Teşkilatı 9 yuqum ahvalını cezimleştirdi ve texmi köp yuqumlanış görülüşü mümkünlükke qıdaqatlandırdı. Hürmetlik radio anlıqçılar, Cannes Zazie Stathilla ümke azası Hollywood'nı Gazze meydanı sebebinden tanqit kıldı. Cannes Kino Festivali'nin Zazie Stathilla ümke azası Paul Laworth'ı Hollywood'nı İsrailiyanın Gazze'ye qaratqan uruşu qarış çıkan artistlerini qarı tizimlikke kirgizüş bilen eypildi. Laurte Kino Festivali'ndeki bayanatıda Sosan Sarandon, Javier Bardem ve Mark Ruffalo katarlık artistlerini misal kılıp gösterdi. Mezkur senarist Hollywood'un Palestin terapdarı sadalığı tutkan pozisyasının numus kılış gerekliliğini etti. Laurte yani Cannes Festivali'nin bu yıllık teşvikat viviskisi'ye Sarandon'un resmini kirgüzgellikini alkışladı. Sarandon 2023 yılı Palestinli kollaşnama işidik yığan sözlerden kin kattık bisim kuçurgan ve vakaletçilik hukukudun ayrılıp kalan idi. Hürmetlik radyo anlıkçıla yukurda haberle anıldımla.

Assalamu alaykum muhterem alavuçular. Programımıza hoş geldiniz. Bugün biz sizlerge Türkiye motosiklet hareketinin dünyaya takdim kılgan danlık mahirlerden birini tanıştırmız. U egri yollarda motosikletinin arka çakını havaya götürüş maharetleri bilen tanılıp, tıllarda dastan bolgan Jonathan Ryan'ın 6 yıllık dünya hükümranlığı hatime bergen motosiklet mahiri Tuprak Razgatlı oğludur. Kinemse Alanya'nın koçlarından Avrupa'nın musabaka yolları geçe. Maha Zavut Kurpisi'den BMW bilen kelgen tarihi galibiyetler geçe sözülügan seferge birlikte kulak salay. Razgatlı oğlu 1996 yılı 16. Oktyabr'da Alanya'da dünyaya gelgen. Dadısı Arif Razgatlı oğlu Türkiye'nin en dağınık motosiklet canbazlarından biri. Tek teker Arif yani bir çaklık Arif idi. Küçük Tuprak dastlabki maharetlerini dadısının yanında öğrengen. Ama o canbaz emas, belki dünya çempiyonu buluşunu arzu kıladı. Bu katli irade onun yetekçisi ve meşgavlı. Tillarda dastan çempiyonumuz Kenan Sofu oğlu bilen birleşkende muvaffakiyet kazanışı mukarrarlık aylandı. 2017 yılı 17. noyabrda dadısı Arif Razgatlı oğlunun paciyeli katnaşı ve kaysa vapat buluşu Tuprak için hayatındaki en kıyın buluş noktası oldu. Ama bu yoktuş onun için her bir musabakada dadısının eslemesini eksettirdiğin ruhi küşke aylandı. O meydana çıkanda fakat musabaka ilişkiler kalmay, belki yine motosikletini dadısının ruhi bilen bile haydaydıqalıqını her bir pürsette tılgı aldı. Tuprak, Kılkara Senedeki talantını 2014 yılı ötküzülgen Kızıl Bukıl Lonkısı, Zakestin'in renk baskışı da birinci bulup ispatıldı. 2015 yılı Avrupa derecedin taşkırı çempiyonu boldu. 2018 yılı Dünya derecedin taşkırı motosiklet çempiyonluğuna Kawasaki grupısı bilen kadem koydu ve tuncu musabaka peslede yılının yeni mahiri bulup tallandı. 2019 yılı Magni Kors'ta 16. orunda başlayıp galibi kılgan kahramanlarca musabakası Yamaha Zavut grupısının işgilerini onunla toluk açtı.

0: 2021 yıllık müsabaka pesli dünya dereceden taşkırı motosiklet çempiyonluğu tarihindeki en çok rekabetlerden birine guvah boldu. Bir tarafta o da 6 kitim çempiyon bulgan yenilmez Jonathan Ria. Yani bir tarafta özge has uslubini yaratkan yaş Türk yigiti. Çempiyonluk tügünü Endonezya'nın Mandalika meydanında yeşildi. Tuprak dünya çempiyonluğunu cakarlap Yamaha'nın uzun yıllık çempiyon buluş esirtiki hatime verdi ve dünya dereceden taşkırı motosiklet çempiyonluğu tarihi de çempiyon bulgan tüncü Türk tenerkeçi süpüde de tarihi yazıldı. O 2024 yılı hemen heyran kaldırdığı bir karar bilen BMW grupsiga almıştı. O musabaka pesliğinden beşedilə Barcelona'da BMW grupsi bilen tüncü kalbisine kolağı keltirdi. Arkadılı o da 13 meydan musabakada kalbi kılıp dünya rekordini buzup taşladı. Magni Kors'ta eğri vakage yolukkan buluşuğa ve öpke zahmanışıgı karmay, kişine heyran kaldırılgan tijamçallık görüstüp, Çeriz'de 2024 yıllık dünya çempiyonluğunu cakarladı. Bu, BMW tarihindeki tünce dünya dereceden taşkırı motosikli çempiyonluğuydu. Burak'ın rakiplerden periklendirilen en çok alahidilik, onun keçikip tormozlaşka mahir buluşudur. Rakipleri allı burun tormozga besip bolgan noktalarda o süratini aslatmaydı. Motosikletini huddi usulçidak egri yolga yatkızıdı. Bıraktan muhabbeti pekat tuğma talantılı emez, belki polattak tertip intizamda mı kilodu. O çempiyonluğundan dağdoğuluk tebrikleşler bilen emez, belki kış günlerdeki boş meydanlarda kılıngan meşgiler bilen kolga kilidi alakıgı işinudu. Kenan Sofu oğlunun Sakarya'daki meşk meydanı da en kıyın hava şaraitleri dumu motosiklete hidayet teknikisini terakki kıldırgan Tuprak, özünün kemter karakteri bilen bütün musabaka ehlinin hürmetine sazaver boldu. Şöhret ve muvaffakiyetlerinin onu özgertme gerek. Her bir musabakadınkin ailesi bilen bulgan münasibeti ve yıldızıgı bulgan sadıklığı onun muvaffakiyetlerinin arkasındaki ehli menevi güçtür. El Türk'ü Türkiye'de emez, belki dünya miqyasında alkışlanan şahıs kaylandı. Bugün dünyanın her kaysi caylarındaki motosiklet heveskarları onun coşkun, lakin bexatar haydash uslubini taqlid qilishga erişmekte. Dünya dereceden taşkırı motosiklet çempiyonluğuna oxşash nopozluq sahnede bir Türk tenerkeçinin en küçük rakipleri üstünün akıl parası bilen üstünlük kazanışı bütkül dünyadaki yaş talantları için ümit nurgaylandı. Onun sayesinde Türkiye hem de fakat en önemli tenerket türleriyle emez, belki incinerlik bilen sürat birleşken motorluk tenerketleri de dereceden taşkırı köşüsüpte de tılgı ilinişe başladı. Möhterem anlayışlar, Tuprak Razgatli oğlunun hikayesi irade, talant ve dadısağı bergen vədisizde turgan bir perzentin hikayesidir. Alanya'dan çıkan bir yaşının dünya gengatlarını tez büktürüşüdür. O iki dünya çempiyonluğu, bozuş test bulgan rekordlar ve El Turku tehellüsü bilen tıllarda dastan boldu. Möhterem anlayışlar, programımızı bu yerde akırlaştırmış. Kengi gitimlik yeni bir tıllarda dastan tenerketçinin hikayesi bilen tonuşuşkıca aman doğaysılar.
1: Rekord buzgan tenterbiyeçilerimiz.

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

ilaçlarımı anlatım. Bugün ne kadar alışmışım anladım canım. Bugün ilk

Türkiye Avaz Dokunları'nda sıngı haberler. Türkiye Elbaşı Recep Tayyip Erdoğan, Dağız Diplomatya Eşşenek'e kısalarında Astana'daki iki yoklu silahşörden sonra Türkistan'da ötkirilecek Türkiye Devletler Uyuşmasının resmi bulmağan liderler summitinde katlaşacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başlığı Erdoğan'ın Kazakistan uçuşları başkala Astana'dan başını. Bəysizlik sorayında Qazaqstan ilbaşı Qasim Jomart Tokayev bilan qara qarşı görüşüp sürüşecek Erdoğan ondan sonra vazifadaşı bilan birgə Türkiye Qazaqstan yuqarı dərəcəli strategik xizmətdaşlıq şurasını alıp buracaq. Sürüşürdə komilleştirilgən strategik ortaklık derecesindeki iki yoklu münasebetler bütün yokları ben beylenecek hem iki il arasındaki strategik boğanışlarının nıgıtılığına yönelgen adımlar korup çıkılacak. Seferinin iktisat ölüşünde ise iki il arasında bilgilengen 15 milyar dolarlık sevde öküleme maksatı hem energetik ülkesindeki hizmettaşlık proyektleri

0: Radyo'dan.
1: Xosume Türkiye'yi dayını, radyo kayağını.
2: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
3: Ovado Türkiye Ünü Radyosu.
4: Ayç Radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radyo Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovozi Radyo.
18: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
11: Oldu Radyo Glas Türkiye.
19: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко
0: дентај. Инџа Анкара радио садоје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
14: Петерчија радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција јуни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin Feti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Giderdi Amuriyet Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.